Doksan gece rengi yuvraç filmlu beni dayal tan şuya goşal ne sanacağız. Filmlu digri mi nanga kasata muhabbete filmlu udav tan Manohar Shetty ne sanacağız. Lursum kan Anan Bakshi yang loyang srikan Jatin Lalit.

Dansın işlerini baltiriklim mendo çarbut sanacaksın. Diklim pulkanın pin Abdul Kayyum. Diklimi korik zatkan sonam ançup. Gaji Akashvani leni çöncük dağın. Sani çoğu rügyat dağın pet çarup. Kasata çoğu rügyat dağın skarmal jipşu jangan çoğupa. Çimet dolma dağın topa gönet salkani jabri lorik sanacaksın.